Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarılarına göre Avrupa'nın birçok ülkelerinde önümüzdeki haftalarda kerozin, yani uçak yakıtı sıkıntısı yaşanabileceği endişesi gündemde. Özellikle de İran Savaşı sonrası tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Alman hükümeti şu an için yakıt tedariğinde akut bir kriz beklenmediklerini açıklıyor. Ancak olası risklere karşı Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kerozin zirvesi düzenlendi ve konunun Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de ele alınacağı bildirildi. Ekonomistler bu durumda erken önlem alınması durumunda ciddi bir sıkıntının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Gayşe mevcut durumda yakıt arzının güvence altında olduğunu vurguluyor. Bakan Gayşe Almanya'da kerozin tedariğinde herhangi bir darboğazın bulunmadığını belirtiyor. Ülkenin enerji altyapısı ve tedarik ağları sayesinde bu konuda hazırlıklı olduğunu ifade ediyor.
1: Ich kann Ihnen sagen, dass wir zum heutigen Zeitpunkt keine Knappheit haben, weil wir noch über genügend Import verfügen, weil wir vor allem aber auch über Raffinerien verfügen, die den Kerosinbedarf zu 50% selbst im Land herstellen.
0: Öte yandan Bakan Gayşe küresel ölçekte enerji piyasalarının hala baskı altında olduğuna dikkat çekiyor ve bu durumun özellikle fiyatlara yansıdığını ve birçok sektörü etkilediğini belirtiyor. Artan kerozin ve uçak yakıt fiyatlarının başta havacılık olmak üzere lojistik ve turizm gibi sektörlerde maliyet baskısını arttırdığını ifade ediyor.
1: Wir sehen hohe Preise, das ist belastend für Reisende, das ist belastend für die Tourismusindustrie, ist aber belastend auch für Unternehmen, die auf Frachttransport angewiesen sind, also die gesamte Logistikbranche. Und insofern geht es darum, unsere Raffinerien zu stärken, sich aber auch vorzubereiten für den Fall, dass wir keine Entspannung in der Straße von Hormuz haben.
0: Değerli dinleyenler, İran Savaşı ile birlikte dünya genelinde enerji fiyatları hızlı bir şekilde artarken yakıt maliyetleri nedeniyle bazı havayolu şirketleri şimdiden önlem almaya başladı. Örneğin Lufthansa filosunun bir bölümünü geçici olarak hizmet dışı bırakma kararı aldı. Şirketin planına göre Ekim ayına kadar yaklaşık 20 bin kısa mesafe uçuş iptal edildi ve böylece 40 bin ton kerozin, yani uçak yakıtı tasarrufu sağlanıyor. Sadece Almanya'da da değil, dünya genelinde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki uzun mesafeli uçuşlarda fiyat artışları da dikkat çekiyor. Değerli dinleyenler, konuyu takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya.

Günaydın. Bütün dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Herkese Guten Morgen. Metropol FM burası. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz. Yeni güne, yeni sabaha, haftanın son iş gününe. Kolaylıklar efendim herkese. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet aşırı şeker tüketimini azaltmak için şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Planlara göre yeni uygulama 2028 yılında yürürlüğe girebilir. Düzenlemeye göre vergi içeceklerin şeker oranına göre belirlenecek. Az şekerli ürünler ya vergiden tamamen muaf tutulacak ya da daha düşük vergilendirilirken yüksek şeker içeren içecekler daha fazla vergi ödeyecek. Bu da özellikle kola, gazoz ve enerji içeceklerinin fiyatlarının artması anlamına geliyor. Hükümetin hedefi şeker tüketimini azaltarak aşırı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek. Uzmanlar da özellikle çocuklar ve gençler arasında bu tür içeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bu vergiden elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması planlanıyor. CDU'lu siyasetçi ve eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn söz konusu verginin devlet için bir gelir kaynağı olmaktan ziyade halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
2: Stark gesüßte Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher gefahren. Dort drohen gesundheitliche Risiken. Und wenn es gelingt, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen. Darum geht es nämlich zuerst um gesunde Kinder und Jugendliche und weniger Zuckerkonsum.
1: Değerli dinleyenler, şeker vergisi aslında birçok ülkede uygulanıyor. Örneğin İngiltere'de bu uygulama sonrası hem içeceklerdeki şeker oranı düştü, hem de tüketim çok azaldı. Almanya'da ise bu konu uzun süredir gündemdeydi. Daha önce üreticilerin gönüllü olarak şeker oranını azaltılması istenmiş, ancak bunun yeterli olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Yeni vergi planı ise bu soruna daha net bir çözüm olarak görülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol

Keyifli bir sabah diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Günaydın. Günlerden Cuma, 8 Mayıs tarihini yazıyoruz ve bu pazar günü biricik annelerimizin anneler günü ve Hatay Kuyumculuk ile beraber gerçekleştirdiğimiz özel yarışmamız var. Her yıl yaptığımız geleneksel yılın annesi yarışmamıza siz de anneniz namına katılabiliyorsunuz. Neden sizin anneniz yılın annesi? Bunu bize mail yoluyla ulaştırıyorsunuz. benimannem@metropolfm.de mail adresine. Ve belki de sizin anneniz yazdığınız hikayeyle yılın annesi seçiliyor ve Hatay Kuyumculuk'tan bir pırlanta kolye kazanabilecek bir şanslı annemiz. Değeri tam 1500 euro tutarında. Kıymetli dinleyenler, bol şanslar diliyoruz. Günaydın.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

günaydın dedim. Herkese selamlar, keyifli sabahlar. Ve bu hafta sonu acaba Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebilecek mi? Yarın Galatasaray Antalyaspor'u yenmesi durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Ve üst üste Okan Buruk yönetiminde Galatasaray 4. şampiyonluğuna ulaşmış olacak. Geçen hafta sonu bunu başaramadı. Farklı bir şekilde Samsunspor'a 4-1 yenilmişti. Galatasaray bakalım yarın oynanacak maçta ne olacak? Bu maç saat 19'da başlayacak. Ve aynı zamanda tabii ki Fenerbahçe'nin gözü kulağı da yine bu müsabakada olacak. Fenerbahçe'de deplasmanda Konyaspor karşısında umutlarını sürdürmeye çalışacak. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Herkese selamlar, mutlu sabahlar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Isırma turlarımız devam ediyor. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz, güzel bir cuma sabahı diliyoruz, haftanın son iş günü. Tabii pardon, iş ortamlarında gece vardiyasında çalışanlar da var. Birazdan belki işi bırakacaksınız. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Sonrasında da iyi istirahatler. Ben Serdar. Radyolarınız açık olsun.

Devam ediyoruz. Birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Neler var neler yok, dünyada hangi gelişmeler var, özellikle İran-Amerika savaşında son durum ne, Pakistan arabuluculuğunda taraflar birbirlerine yapılan önerileri, teklifleri düşünüyorlar. Son günlerde bu vardı. Bakalım bugün neler olacak. Son gelişmeler az sonra sizinle.

Günaydın Morgan. Merhabalar Metropol FM burası. Ben Serdar ve sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programımızın startını vermiş bulunuyoruz. Günlerden de cuma, haftanın son iş günü. Keyifli bir sabahınız olsun. Sabahınızın iyi başlaması, keyifli başlaması için ben de tabii ki elimden ne geliyorsa yapacağım. Saat 10'a kadar Hakan'la beraber tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkıları ve tabii ki birbirinden enteresan konularla hoş sohbetimiz ve katılımınız da programımızı süsleyecek. Bize ulaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 030 217 970 71. Günaydın.

0: geliyor.
1: Ayşecimre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Harika. Tantaşçı ve Ramon çaldılar. Birazcık beyin jimnastiği yapalım. Çaldılar derken aklıma geldi. Şu an sen ne çalıyorsun? Kim ne çalıyor? Kimler ne çalıyor? Fantastik. Esprik mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0-30-217-970-71. Eren arkadaşımız yazmış. Abi diyor, dün de siz bahsetmiştiniz diyor. Ben inanmadım, baktım diyor. Niye benim dediğime inanmıyorsun ki? Şey, Serdar söylüyorsa yalandır. Ben demedim gerçi, Hakan dedi. Michael Jackson öleli ne kadar oldu? 16 yıl oldu, 17 yıl oldu. Ve adam hala para kazanıyor, öyle bir durum var. Ölümünden sonra kazandığı para 3,5 milyar euroyu bulmuş. Eren diyor, abi baktım diyor, doğruymuş diyor. Ne sandın? Hepimizin dirisi adamın ölüsü kadar para kazanmıyor. Öyle bir durum var ya. Adam hala öbür tarafa gitti, hala para sayıyor orada. Parayı öbür taraftan idare ediyor. Gelen paralar yardım organizasyonlarına gidiyormuş. Bengi burada. Kocaman öpüyorum. Günaydın.

0: Kocaman kocaman öpüyorum öpücüklü şarkı Bengü'den. Günaydın efendim, merhabalar, hayırlı sabahlar. Metropol FM burası. Kim ne çalıyor, ne çalıyorsunuz diye sorduk. 030-217-970-71 numarasına gelen mesajlar. Gökhan, ekmeğime Nutella çalıyorum diyor. Güzel. Alina yazmış, diyor ki keşke aşk kapımı çalsa. Ben de o aşkı yaşasam diyor Alina.
1: Vah kızım vah.
0: Çok aşk erkeği var dinleyenlerimiz arasında. Murat yazmış, abi paket dağıtıyoruz, zili çalıyoruz, açan yok diyor. Bir hatun var demiş Ömer, kalbini çalmaya çalışıyorum. Başkası çalmış bile abi. Yapamıyoruz diyor. Michael Jackson hayatını kaybettikten sonra dünyanın parasını kazanmış. Yine dedik ya az önce. Bir dinleyicimiz diyor ki bize de yardım etsin diyor. 19 yıl oldu adam hayat... Kaç? 17 yıl oldu hayatını kaybedeli. 3,5 milyar euro para kazanmış. Michael Jackson'ın işte... yaptıkları müziği, işte ne bileyim ürünleri falan 3,5 milyar euro para getirdi. Bu dünyada görmedik. Belki öbür tarafta görürüz. İnsan umutlanıyor birazcık. Allah korusun. Allah gecinden versin. Benden sonra düşünsene skeçlerim çok para ediyormuş ya. Garibim, bu dünyada görmedi, artık öbür tarafta.
2: Kimselere söyleyemem, git.
0: Hakan yazmış, hanımdan izini aldık, bu akşam Felek'ten bir gün çalacağız diyor.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, eyaletin Südpfalz bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken Germersheim'a bağlı Kandel yakınlarında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 62 yaşındaki sürücü olay yerinde can verdi. Çarpışmanın nasıl meydana geldiği ise henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bingen'de bulunan Heiliggeist Hastanesi bir kez daha iflas açıkladı. Hastane 2 yıl önce de iflas başvurusunda bulunmuş. O dönemde kent yönetimi ve Mainz-Bingen bölgesi tarafından yapılan yatırımlarla kurtarılmıştı. Yetkililer bugüne kadar hastaneye toplamda yaklaşık 16 milyon euro destek sağlandığını açıklıyor. Ancak mevcut bütçe koşulları nedeniyle artık yeni bir finansman sağlanamayacağı ifade edildi. Bad Kreuznach Bölge Mahkemesi'nde bugün dikkat çeken bir dava gündemde. 39 yaşındaki bir sanık Lautzenhausen'deki Hahn Havalimanı yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunu soymakla suçlanıyor. İstasyon çalışanın kasadan 545 euro vererek parayı teslim ettiği belirtiliyor. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor. Almanya'da milyonlarca genç meslek sahibi olmadan iş hayatına atılıyor. Resmi verilere göre 20 ila 34 yaş grubunda yaklaşık 2,8 milyon kişi mesleki eğitimi almamış durumda. Buna rağmen binlerce çıraklık yeri boş kalırken 10 binlerce genç de yer bulamıyor. Almanya'da halkın büyük çoğunluğu federal hükümetin çalışmalarından memnun değil. Kamu yayıncı kurumu ARD Deutschland Trend anketine göre katılımcıların %80'inden fazlası federal hükümetin performansını olumsuz değerlendirirken memnuniyet oranı %13'te kaldı. Ankete göre seçim yapılması halinde ise aşırı sağcı AfD %27 ile ilk sırada yer alıyor. Birlik partileri CDU-CSU %24'e düşerken Yeşiller %15, SPD %12 ve Sol Parti %10 oy oranına ulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen tarafların karşılıklı saldırılarda bulunduğu bildirildi. ABD ordusunun açıklamasına göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 savaş gemisi, insansız hava araçları ve roketlerle hedef alınırken Washington yönetimi saldırıya karşılık olarak İran'a ait askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu. Sabah saatlerinde bölgede tansiyon yeniden düşerken ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü açıkladı.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Sonraki hayatımda gel. Nefis oldu. Ezel ve Murda'dan dinledik bu harika şarkıyı hep beraber. Saatlerimiz 8.45 oldu. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz, merhabalar merhabalar. Güzel bir cuma olsun. Mayıs ayı genelde futbolda artık final ayı. Acaba Galatasaray yarın şampiyonluğunu ilan edebilecek mi? Antalyaspor karşısında İstanbul'da kazanırsa 26. şampiyonluk geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde final belli. Arsenal, İngiltere'den Arsenal, Fransa'dan da Paris Saint-Germain. Avrupa Ligi'nde de Almanya'nın SC Freiburg takımı finale yükseldi. Bravo Die Breisgau. Almanya'nın en sıcak bölgelerinden biridir. Fransa sınırındaki Freiburg bölgesi ve Freiburg'un takımı Bundesliga'da kaçıncı? 3. 4. sıradalar galiba. UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Braga takımına ilk maçta 2-1 yenilmişlerdi. Dün 3-1 kazandılar ama Braga takımı da 6. dakikada kırmızı kartta bir kişi eksildi. Maçın neredeyse tamamını bir kişi eksik oynadılar. Freiburg 3-1 kazandı. Adını tarihinde ilk kez finale yazdırdı. Bravo! Rakip Aston Villa. O da bir İngiliz takımı. Aston Villa da yarı finalde Nottingham Forest'i mağlup etti. Tarihin en iyi Nottingham'ini yendi. Tarihin en iyi Aston Villa'sı. Ve şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde finalde tarihin en iyi Freiburg'uyla tarihin en iyi Aston Villa'sı karşılaşacak. Konferans Ligi'nde de inanılır gibi değil. Orada da finalde bir İngiliz takımı var. Yo artık ya. Crystal Palace takımı Samsunspor'u eleyen İspanya'nın Rayo Vallecano takımıyla finalde oynayacaklar. UEFA Avrupa Ligi finali de İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş'ın sahasında. Biz de izleriz artık. Hep izliyoruz zaten. Sağ kenarından.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Hayat devam edeyi, Çay Şekeri programı da devam edeyi. Oo, benim Aycan'ımın mesajı var. Aycan sesli bir mesaj göndermiş. Hastayım Aycan'ın mesajını vallahi bak.
3: Sabah kalkar yazarım, Serdar'a zarf atarım. Serdar cevap veremez, benle duet edemez. Serdar Samsun Gülü'dür, Aycan Rize Bali'dir. Tulum sesi duyunca memlekete ulaşır.
2: Ula Aycan, dikkat et, düşme yataktan. Benle düet zor idur. Olma sonra mağdur. Rize'nin balı, Samsun'un gülü fark etmez. Ha bu Serdar Uşak'ta cevap bitmez. Dinle beni uşağım, sabit tulum çalayım. Ahoy!

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. In der Übernahmeschlacht mit der italienischen UniCredit will die Commerzbank durch weiteren Stellenabbau und ehrgeizige Gewinnziele Investoren von ihrer eigenständigen Zukunft überzeugen. Bis 2030 sollen zusätzlich zu den bereits angekündigten Einsparungen konzernweit etwa 3000 weitere Vollzeitstellen gestrichen werden.
2: Knapp 40.000 Stellen hat die Commerzbank derzeit besetzt. Bei etwa jedem 10. Job war schon klar, dass er wegfallen wird. Jetzt also noch einmal der Rotstift in der Hoffnung, eine Übernahme durch die Italiener noch verhindern zu können. Management, Betriebsrat und Belegschaft der Commerzbank wehren sich seit Monaten gegen das aus ihrer Sicht feindliche Taktieren der UniCredit. Auch die Bundesregierung lehnt eine Übernahme ab. Immerhin hatte der Bund das Frankfurter Geldhaus in der Finanzkrise 2008-2009 mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrt. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig in der Straße von Hormuz beschossen. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben iranische Militäreinrichtungen angegriffen. Es habe damit unprovozierte iranische Angriffe abgewehrt.
3: Nun wieder Angriffe in der Straße von Hormuz und das US-Militär griff auch Ziele im Iran an. Es sei Selbstverteidigung, hieß es aus dem US-Zentralkommando. Man habe die Bedrohung neutralisiert und iranische Drohnen und Abschussrampen bombardiert. Der Iran bestätigte Angriffe auf US-Kriegsschiffe und beschuldigte die USA, zuerst einen iranischen Öltanker beschossen und damit die Waffenruhe gebrochen zu haben. Aus den USA, Tina Eck.
1: Russland will den Jahrestag des Siegs im Zweiten Weltkrieg ungestört mit einer Parade feiern. Seit Mitternacht gilt daher eine von Russland einseitig ausgerufene begrenzte Waffenruhe im Ukraine-Krieg. Gestartet ist sie aber mit schweren ukrainischen Drohnen- und Raketenangriffen auf russisches Gebiet. In zahlreichen Regionen herrschte in der Nacht Luftalarm. Angegriffen wurde dabei laut offiziellen Angaben auch Moskau. Und zum Fußball. Historischer Moment für den SC Freiburg. Die Mannschaft hat erstmals in der Vereinsgeschichte ein europäisches Finale erreicht. Im Halbfinalrückspiel der Europa League besiegte sie Sporting Braga aus Portugal mit 3:1. Im Finale am 20. Mai in Istanbul trifft Freiburg auf den englischen Club Aston Villa.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında bir yeni operasyon düzenlendi. Bu gelişmeyi alalım şimdi, sende neler var?
5: Evet, bugün sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyondu. Bu operasyonda 30 isme gözaltı kararı verildi. İçlerinde Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu 29 kişi de gözaltına alındı. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda Ağaç AŞ içerisinde yine arama başlatıldığı bilgisi de geldi sabah erken saatlerde.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun'la bir araya geldi. Erdoğan'ın güncel konulara ilişkin açıklamaları var, senden alalım.
5: Öncelikle iki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ve Cezayir kardeşliğini ileriye taşıyacak kararlar aldıklarını ifade etti. Aynı zamanda bölgeyle ilgili bir açıklaması vardı. Bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli İsrail bölgede güvenlik sorunu dedi Cumhurbaşkanı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Uşak belediyelerindeki yolsuzluk soruşturmalarında yeni gelişmeler üzerine bilgiler verdi. Neler var açıklamasında?
5: Taner, Bakan Akın Gürlek bir televizyon programına katıldı. Burada yapmış olduğu açıklamalar vardı, dikkat çekiciydi. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini ve bu kapsamda ifadesinin alındığını söyledi ve aynı zamanda yine Afyonkarahisar'la ilgili de görevden alınan Başkan Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini söyledi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin yeni adresi Rize. CHP'deki gelişmelere de bakalım.
5: Özgür Özel tüm örgütlerimizle sahada olacağız demişti. Nitekim Rize il ve ilçe örgütlerinden bir açıklama geldi. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da yapılacak olan büyük buluşma öncesi Rize hazır mesajını verdi. Dolayısıyla yarın Rize'de gerçekleştirilecek bu miting.
4: Sporda önemli gelişmeler var. Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği gündemde. Sergen Yalçın'ın ayrılacağı ileri sürülüyor. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, Sergen Yalçın'ın istifa çağrısının ardından taraftarlardan kulüp başkanına gittiği ve istifa edebileceğini söylediği bilgisi vardı. Ardından kulüpten bir açıklama geldi. Sergen Yalçın'la bir sorun yok, motivasyonunu düzeltip devam edeceğiz denildi.
4: Süper Lig'de ise 33. hafta heyecanı yarın. Kritik maçlara bakalım, yarın oynanacak.
5: Evet, tabii zirve için de düşme potası için de çok önemli maçlar var. Yarın Galatasaray Antalya Spor'u ağırlıyor. Saat 19'da başlayacak tüm karşılaşmalar, onu hatırlatalım. Fenerbahçe'de Konya Spor deplasmanına gidecek. Bu arada Beşiktaş'ta Trabzonspor'la karşılaşacak.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Zalgiris'te karşılaşıyor. Bu önemli mücadeleyi alalım.
5: Evet, gerçekten de önemli bir mücadele. Seride şu anda durum 2-1, Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Fenerbahçe bu kez dördüncü maça çıkıyor. Tabii bu maçı almak Fenerbahçe'nin hedefi. Bu maçı alırsa Fenerbahçe Final Four'a yükselecek. Aksi takdirde 5. maç için İstanbul'a dönülecek. Bu maç bu akşam saat 19'da başlıyor.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu hafif rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların bölgede 18 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 129 euro 55 sent. Çeyrek altınsa 226 euro 72 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 25 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Macht euch bereit für die Let's Go Deals zum WM-Warm-up. Jetzt vorbereiten wie ein Champion. Wie mit dem 55 Zoll LG OLED Evo TV mit Energieeffizienz F für nur 899 Euro. Nur bei Mediamarkt und Saturn.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Bilal Ancı, Niger Muharrem, Güç Bela, Guten Morgen. Merhabalar herkese, selamlar, kolay bir gün, güzel bir gün diliyoruz. Günlerden de cuma, haftanın son iş günü. Pazar günü de anneler günü. Metropol FM'de de bir aksiyonumuz var. Yılın annesini seçiyoruz. Hatay Kuyumculuk ile beraber yılın annesine pırlanta bir kolye, 1500 euro değerinde kazandırıyoruz. Bunun için neden annenizin yılın annesi olduğunu bize mail yoluyla benimannem@metropolfm.de e-mail adresine göndermeniz gerekiyor. Bugün son gün, onu da yine hatırlatmış olalım. Bu ara influencer, yani içerik üreticisi Arda Saatçi. Kendisi Berlinli bir sporcu aslında ve hep böyle ekstrem yürüyüşleriyle, koşularıyla çok biliniyor. Mesela Berlin'den New York'a koşmuştu. Tüm Japonya'yı koşmuştu. Ve şimdi Amerika'da, Kaliforniya eyaletinde 4 gün boyunca hiç uyumadan 600 kilometre koşmak istiyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Ve kendisi şu an bunu yaparken sosyal medya hesabından da bunu paylaşıyor. Arda Saatçi, bravo. Kendine cyborg diyor. Ben bir cyborg'um diyor. Normal insan yapmaz zaten, evet. Cyborg'sun. Cyborg bile yapmaz lan bunu. Oğlum sen nesin? Sen insansan biz neyiz lan? Alkışla abi, bravo Arda'ya. Bağlanmaya çalışacağım kendisine ve kendisine bu yolculuğunda başarılar, sabırlar, güç, kuvvet diliyoruz. Uyumadan yapmak istiyormuş bunu. 600 kilometre. Yılda yapamıyoruz lan biz onu. 4 günde.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Bir radar ihbarımız vardı. Mainz'e güçlü Solstraße üzerinde Hechtsheim istikametinde. 50'lik yolda radar bulunuyor. Buradan geçen dinleyenlerimizin aklında olsun. Cengiz Bey paylaşmıştı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Serdar, cuma duasını gönderecektin 9-10 arası. Ne oldu diyenler geliyor gibi. Unutmadık. Birazdan. Birazdan efendim. Birazdan cuma duası. Birazdan. Hazır olun. Az sonra.

Hadise ve Motive, Labirent şarkısı. Guten Morgen, merhabalar. Biraz önce şeyden bahsettik. Berlinli bir içerik üreticisi var, Arda Saatçi diye, ve Berlin'den New York'a koşmuştu mesela ve o yapmış olduğu yolculuğu da Instagram sayfasından paylaşmıştı. Çok sayıda takipçisi var. Japonya'yı koştu ve şu an Amerika'da 4 günde 600 kilometre koşacakmış. Lan biz arabayla gidemiyoruz lan o yolu 4 günde. 100 kilometre gidiyorsun, yoruluyorsun, sağa çekiyorsun lan. Ne tür bir yakıt kullanıyor bu adam? Ne benzini kullanıyor, ne mazotu kullanıyor. V-Power mı kullanıyor?

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, eyaletin Südpfalz bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken Germersheim'a bağlı Kandel yakınlarında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 62 yaşındaki sürücü olay yerinde can verdi. Çarpışmanın nasıl meydana geldiği ise henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bingen'de bulunan Heiliggeist Hastanesi bir kez daha iflas açıkladı. Hastane 2 yıl önce de iflas başvurusunda bulunmuş. O dönemde kent yönetimi ve Mainz-Bingen bölgesi tarafından yapılan yatırımlarla kurtarılmıştı. Yetkililer bugüne kadar hastaneye toplamda yaklaşık 16 milyon euro destek sağlandığını açıklıyor. Ancak mevcut bütçe koşulları nedeniyle artık yeni bir finansman sağlanamayacağı ifade edildi. Bad Kreuznach Bölge Mahkemesi'nde bugün dikkat çeken bir dava gündemde. 39 yaşındaki bir sanık Lautzenhausen'deki Hahn Havalimanı yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunu soymakla suçlanıyor. İstasyon çalışanın kasadan 545 euro vererek parayı teslim ettiği belirtiliyor. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor. Almanya'da milyonlarca genç meslek sahibi olmadan iş hayatına atılıyor. Resmi verilere göre 20 ila 34 yaş grubunda yaklaşık 2,8 milyon kişi mesleki eğitim almamış durumda. Buna rağmen binlerce çıraklık yeri boş kalırken 10 binlerce genç de yer bulamıyor. Almanya'da halkın büyük çoğunluğu federal hükümetin çalışmalarından memnun değil. Kamu yayıncı kurumu ARD Deutschland Trend anketine göre katılımcıların %80'inden fazlası federal hükümetin performansını olumsuz değerlendirirken memnuniyet oranı %13'te kaldı. Ankete göre seçim yapılması halinde ise aşırı sağcı AfD %27 ile ilk sırada yer alıyor. Birlik partileri CDU-CSU %24'e düşerken Yeşiller %15, SPD %12 ve Sol Parti %10 oy oranına ulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen tarafların karşılıklı saldırılarda bulunduğu bildirildi. ABD ordusunun açıklamasına göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 savaş gemisi, insansız hava araçları ve roketlerle hedef alınırken Washington yönetimi saldırıya karşılık olarak İran'a ait askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu. Sabah saatlerinde bölgede tansiyon yeniden düşerken ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü açıkladı.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sıla Hayran şarkısıyla buradaydı. Nurikan arkadaşımız pazarcılık yapıyor Frankfurt'ta. Bana bir mesaj göndermiş. Diyor ki...
1: Kapan FM dinleyicileri, cuma duasına hazır olun. Birazdan Serdar abimiz cuma duasına geçecek. Herkese hayırlı günler diliyorum. Nurikan Frankfurt'tan.
0: Nurikan az kaldı. Birazdan. Hazır olun. Bırakın işi gücü ya. Gelin. Abla rahat bırak adamı ya. Bir dinlesin beni bırak ya. Sen de dinle.

Ayırmasın Allah bizi ömür boyunca. Amin, amin, amin, amin. İşte geldi cuma duası. Didem de bir yandan cep telefonuyla kaydediyor. Instagram'dan da paylaşacağız. Tamam. Ona göre daha yakışıklı yapayım şeyi, duayı. İyi mi böyle? İyi mi? Okey mi? Tamam. Sen okey diyorsan okeydir. Mübarek cuma günü. Allah'ım şu güzel mübarek günü yüzü hürmetine. Yolcuya yoldaş. Hastaya şifa. Allah'ım dertliye deva. Kederliye deva inşallah. Hep beraber amin diyelim. Kalpten amin diyelim. İş size iş. Diş size diş. Kellere saç. Bekara izdivaç. İhtiyacı olana nakit. Acı kana kaymaklı simit. Trafikte sıkışana açık bir yol. Herkese ucuza petrol. İşte geldi haftanın mübarek günü. Allah'ım güldür yüzümüzü. Serdar mikrofonda. Haydi oyna zıpla. Hep beraber bakalım haftaya. Bayern kaybetti Paris'e, kalamadı finale. Oldu küfürler hakem beye şelale. Şinanay yavrum Şinanay. Olacak mı acep yarın şampiyon Galatasaray? Kapalı daha hala Hürmüz. Rahat etmez ki bu Trump, olmadan tüm dünya dümdüz. Çok şükür ucuzladı benzin nihayet. Geçirmez inşallah başka bir yerden siyaset. Atabiliyoruz sadece 10 euroluk. Nereye kadar arkadaşım bu yamukluk? AfD'nin olmuş %27 oyu. Bu gidişte alacak Mers harbiden boruyu. Neyse. Ses verelim radyoya. Hep beraber kurak verelim. Aha işte şimdi bu güzel parçayı ya. Yürü. Hayırlı cumalar. Burası Metropol efendim. Ben Serdar. Good morning.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: Hayırlı cumalarınız olsun. Güzel bir gün diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Frankfurt'ta şu an pazarda bulunuyor. Pazarcı arkadaşlarıyla beraber Nuri Kan, o da bizi takip ediyor yakından. Ona ve bütün pazarcı arkadaşlar, bugün Almanya'nın dört bir tarafında birçok yerde pazarlar kuruluyor. Hele de vatandaşlarımızın ekmeğine, rızkını kovaladığı bu pazarlarda hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Yalnız çok sinirleniyorsunuz ha, vallahi billahi ya. Hele de ablalara falan çok kızıyorsunuz. Onlar da çok mıncıklıyor biliyorum oradaki ürünleri falan ama. Onlar da ne yapsınlar? En ucuza en iyisini almaya çalışıyorlar. Yapacak bir şey yok. Hayırlı işleriniz olsun. Bol güneşleriniz olsun. Bütün pazarcı abilere, ablalara, orada bulunan bütün dinleyenlerimize hayırlı işleriniz olsun. Kolaylıklar diliyoruz efendim sizlere. Radyolarınıza şimdi bir adet... Ulan bu da çok yavaş oldu lan. Hareketli bir şey olsun, dur. Hande Yener, Madrigal, Ego burada. Hayırlı işler, bol güneşler.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Metropol FM, Almanya ve dünya haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Künftig sollen Opfer häuslicher Gewalt ihre Peiniger mit einer Fußfessel auf Abstand halten können. Der Bundestag stimmt heute über die Reform des Gewaltschutzgesetzes ab. Die Fußfessel wird Frauen schützen, sagte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig.
3: Kommt der Täter trotz Verbot zu nah, wird sofort Alarm ausgelöst. Auch die Betroffenen bekommen in Echtzeit ein Signal. Wirksamer Schutz muss schnell sein. Und in Spanien schützt die elektronische Fußfessel seit 20 Jahren hochwirksam Frauen. Jetzt kommt sie endlich auch hier.
2: Weitere Maßnahmen seien geplant, so Hubig. Hält Schwarz-Rot bis zur nächsten Wahl in 3 Jahren? Immer mehr Menschen bezweifeln das. In einem neuen ZDF-Politbarometer gaben 48% der Befragten an, mit einem vorzeitigen Aus der Koalition zu rechnen. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur Erhebung aus dem März mit 30%. Inzwischen rechnen nur noch 47% damit, dass die seit einem Jahr amtierende Regierung von Kanzler Friedrich Merz bis zur Wahl halten wird. Kiew hält sich nicht an die von Russland einseitig ausgerufene Waffenruhe. In der Nacht startete die Ukraine schwere Drohnen- und Raketenangriffe auf russisches Gebiet. Nach russischen Angaben gab es in mehreren Städten Zerstörungen durch Drohnentrümmer.
4: Auch der zweite Versuch einer Waffenruhe, diesmal von russischer Seite aus, steht vor dem Scheitern. Bereits in der ersten Nacht wurden zahlreiche Angriffe gemeldet. Ukrainische Drohnen haben Schäden unter anderem in der südrussischen Millionenstadt Rostow angerichtet. Getroffen hat es zudem einmal mehr eine Raffinerie. Den Angriff auf die Ölanlage im nordrussischen Jaroslawl bestätigte der ukrainische Präsident Selenskyj persönlich. Dabei warf er den Russen vor, sich selbst nicht an die eigene Feuerpause gehalten zu haben. Aus Moskau, Andrei Balin.
2: Die Commerzbank plant, konzernweit rund 3000 weitere Vollzeitstellen abzubauen. Das hat der DAX-Konzern heute offiziell mitgeteilt. Der Stellenabbau steht im Zusammenhang mit der laufenden Übernahmeschlacht mit der italienischen UniCredit. Die Bank will die Übernahme durch die Italiener noch verhindern und mit den Sparmaßnahmen zeigen, dass sie auch eigenständig weiter bestehen kann.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında bir yeni operasyon düzenlendi. Bu gelişmeyi alalım şimdi, sende neler var?
6: Evet, bugün sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyondu. Bu operasyonda 30 isme gözaltı kararı verildi. İçlerinde Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu 29 kişi de gözaltına alındı. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda Ağaç AŞ içerisinde yine arama başlatıldığı bilgisi de geldi sabah erken saatlerde.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun'la bir araya geldi. Erdoğan'ın güncel konulara ilişkin açıklamaları var, senden alalım.
6: Öncelikle iki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ve Cezayir kardeşliğini ileriye taşıyacak kararlar aldıklarını ifade etti. Aynı zamanda bölgeyle ilgili bir açıklaması vardı. Bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli İsrail bölgede güvenlik sorunu dedi Cumhurbaşkanı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Uşak belediyelerindeki yolsuzluk soruşturmalarında yeni gelişmeler üzerine bilgiler verdi. Neler var açıklamasında?
6: Taner, Bakan Akın Gürlek bir televizyon programına katıldı. Burada yapmış olduğu açıklamalar vardı, dikkat çekiciydi. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini ve bu kapsamda ifadesinin alındığını söyledi. Ve aynı zamanda yine Afyonkarahisar'la ilgili de görevden alınan Başkan Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini söyledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin yeni adresi Rize. CHP'deki gelişmelere de bakalım.
6: Özgür Özel tüm örgütlerimizle sahada olacağız demişti. Nitekim Rize il ve ilçe örgütlerinden bir açıklama geldi. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da yapılacak olan büyük buluşma öncesi Rize hazır mesajını verdi. Dolayısıyla yarın Rize'de gerçekleştirilecek bu miting.
5: Sporda önemli gelişmeler var. Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği gündemde. Sergen Yalçın'ın ayrılacağı ileri sürülüyor. Neler var bilgi olarak?
6: Evet, Sergen Yalçın'ın istifa çağrısının ardından taraftarlardan kulüp başkanına gittiği ve istifa edebileceğini söylediği bilgisi vardı. Ardından kulüpten bir açıklama geldi. Sergen Yalçın'da bir sorun yok, motivasyonunu düzeltip devam edeceğiz denildi.
5: Süper Lig'de ise 33. hafta heyecanı yarın. Kritik maçlara bakalım, yarın oynanacak.
6: Evet tabii, zirve için de düşme potası için de çok önemli maçlar var. Yarın Galatasaray Antalya Spor'u ağırlıyor. Saat 19'da başlayacak tüm karşılaşmalar, onu hatırlatalım. Fenerbahçe'de Konyaspor deplasmanına gidecek. Bu arada Beşiktaş'ta Trabzonspor'la karşılaşacak.
5: Basketbol Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Zalgiris'te karşılaşıyor. Bu önemli mücadeleyi alalım.
6: Evet, gerçekten de önemli bir mücadele. Seride şu anda durum 2-1, Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Fenerbahçe bu kez dördüncü maça çıkıyor. Tabii bu maçı almak Fenerbahçe'nin hedefi. Bu maçı alırsa Fenerbahçe Final Four'a yükselecek. Aksi takdirde beşinci maç için İstanbul'a dönülecek. Bu maç bu akşam saat 19'da başlıyor.
5: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu hafif rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların bölgede 18 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 129 euro 55 sent. Çeyrek altınsa 226 euro 72 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 25 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.de adresinde.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, eyaletin Südpfalz bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken Germersheim'a bağlı Kandel yakınlarında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 62 yaşındaki sürücü olay yerinde can verdi. Çarpışmanın nasıl meydana geldiği ise henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bingen'de bulunan Heiliggeist Hastanesi bir kez daha iflas açıkladı. Hastane 2 yıl önce de iflas başvurusunda bulunmuş. O dönemde kent yönetimi ve Mainz-Bingen bölgesi tarafından yapılan yatırımlarla kurtarılmıştı. Yetkililer bugüne kadar hastaneye toplamda yaklaşık 16 milyon euro destek sağlandığını açıklıyor. Ancak mevcut bütçe koşulları nedeniyle artık yeni bir finansman sağlanamayacağı ifade edildi. Bad Kreuznach Bölge Mahkemesi'nde bugün dikkat çeken bir dava gündemde. 39 yaşındaki bir sanık Lautzenhausen'deki Hahn Havalimanı yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunu soymakla suçlanıyor. İstasyon çalışanın kasadan 545 euro vererek parayı teslim ettiği belirtiliyor. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor. Almanya'da milyonlarca genç meslek sahibi olmadan iş hayatına atılıyor. Resmi verilere göre 20 ila 34 yaş grubunda yaklaşık 2,8 milyon kişi mesleki eğitim almamış durumda. Buna rağmen binlerce çıraklık yeri boş kalırken 10 binlerce genç de yer bulamıyor. Almanya'da halkın büyük çoğunluğu federal hükümetin çalışmalarından memnun değil. Kamu yayıncı kurumu ARD Deutschland Trend anketine göre katılımcıların %80'inden fazlası federal hükümetin performansını olumsuz değerlendirirken memnuniyet oranı %13'te kaldı. Ankete göre seçim yapılması halinde ise aşırı sağcı AfD %27 ile ilk sırada yer alıyor. Birlik partileri CDU-CSU %24'e düşerken Yeşiller %15, SPD %12 ve Sol Parti %10 oy oranına ulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen tarafların karşılıklı saldırılarda bulunduğu bildirildi. ABD ordusunun açıklamasına göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 savaş gemisi, insansız hava araçları ve roketlerle hedef alınırken Washington yönetimi saldırıya karşılık olarak İran'a ait askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu. Sabah saatlerinde bölgede tansiyon yeniden düşerken ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü açıkladı.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
3: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
3: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi'nde bugün 39 yaşındaki bir sanığın yargılanmasına başlanıyor. Sanığın Han Havalimanı yakınlarındaki Latzenhausen'da bir benzin istasyonunu silah tehdidiyle soyduğu iddia ediliyor. Bitburg kentinde ise bugün Avrupa Cornhole turnuvası başlıyor. 10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyona Avrupa'nın farklı ülkelerinden 160'tan fazla sporcu katılacak. Rheinland-Pfalz genelinde bugün güneşli hava etkili olacak. Yer yer bulutlanma ve kısa süreli sağanak beklenirken sıcaklıkların 21 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Sağlıcakla kalın efendim.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: ben söküdümün intiharı. Dert yalnız geceleri.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, eyaletin Südpfalz bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken Germersheim'a bağlı Kandel yakınlarında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 62 yaşındaki sürücü olay yerinde can verdi. Çarpışmanın nasıl meydana geldiği ise henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bingen'de bulunan Heiliggeist Hastanesi bir kez daha iflas açıkladı. Hastane 2 yıl önce de iflas başvurusunda bulunmuş. O dönemde kent yönetimi ve Mainz-Bingen bölgesi tarafından yapılan yatırımlarla kurtarılmıştı. Yetkililer bugüne kadar hastaneye toplamda yaklaşık 16 milyon euro destek sağlandığını açıklıyor. Ancak mevcut bütçe koşulları nedeniyle artık yeni bir finansman sağlanamayacağı ifade edildi. Bad Kreuznach Bölge Mahkemesi'nde bugün dikkat çeken bir dava gündemde. 39 yaşındaki bir sanık Lautzenhausen'deki Hahn Havalimanı yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunu soymakla suçlanıyor. İstasyon çalışanın kasadan 545 euro vererek parayı teslim ettiği belirtiliyor. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor. Almanya'da milyonlarca genç meslek sahibi olmadan iş hayatına atılıyor. Resmi verilere göre 20 ila 34 yaş grubunda yaklaşık 2,8 milyon kişi mesleki eğitimi almamış durumda. Buna rağmen binlerce çıraklık yeri boş kalırken 10 binlerce genç de yer bulamıyor. Almanya'da halkın büyük çoğunluğu federal hükümetin çalışmalarından memnun değil. Kamu yayıncı kurumu ARD Deutschland Trend anketine göre katılımcıların %80'inden fazlası federal hükümetin performansını olumsuz değerlendirirken memnuniyet oranı %13'te kaldı. Ankete göre seçim yapılması halinde ise aşırı sağcı AfD %27 ile ilk sırada yer alıyor. Birlik partileri CDU-CSU %24'e düşerken Yeşiller %15, SPD %12 ve Sol Parti %10 oy oranına ulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen tarafların karşılıklı saldırılarda bulunduğu bildirildi. ABD ordusunun açıklamasına göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 savaş gemisi, insansız hava araçları ve roketlerle hedef alınırken Washington yönetimi saldırıya karşılık olarak İran'a ait askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu. Sabah saatlerinde bölgede tansiyon yeniden düşerken ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü açıkladı.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: en iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de şimdi müzik dünyasından sizler için yepyeni bir şarkı.

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Almanya'da fare sayısı arttı diye ondan bahsettik. Dinleyicimizin mesajı gelmişti. Tek çözüm diyor, Türkiye'den kalifiye kedi getirmemiz lazım. Türkiye'deki kedilere bir baksana. Abi hiç esnaf tipi yok mu? Allah'ını seviyorsun. Kaşla göz arası bırak fareyi yakalamayı, farenin elindeki yemeği alır o kedi. Mehmet Bey Bremen'den yazmış. Diyor ki bizim orada diyor o kadar çok fare var ki diyor. Kediler diyor ortada, fareler etraflarında dönüyor diyor. Normalde ortada sıçan oynarsın. Sıçanlar, fareler ortada kedi oynuyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

yara. Açtım o eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen bir türlü geçmedin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Bis zu 1.000 Euro extra steuerfrei vom Arbeitgeber sollten möglich werden, doch die Entlastungsprämie kommt vorerst nicht. Der Bundesrat stimmte dem vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetzentwurf überraschend nicht zu. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer reagierte erleichtert. Der IHK-Präsident Adrian bezeichnete das Veto der Länderkammer als erforderliche Notbremsung. Grünen-Fraktionschefin Dröge sprach hingegen von einem Fiasko für die Bundesregierung und für Bundeskanzler Merz. Zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt hat der Bundestag eine Regelung zur elektronischen Fußfessel beschlossen. Auf Anordnung eines Gerichts sollen mögliche Täter, gegen die schon ein Annäherungsverbot verhängt wurde, künftig zum Tragen des Geräts verpflichtet werden können. Vor dem Votum warb Bundesjustizministerin Hubich im Bundestag noch einmal um Zustimmung mit Blick auf die Fälle von häuslicher Gewalt.
2: Und diese Gewalt, sie trifft überwiegend Frauen, dort, wo sie sich eigentlich sicher fühlen sollen. Das kann niemanden kalt lassen. Hier muss unser Rechtsstaat handeln, denn es ist seine Kernaufgabe, Menschen vor Gewalt zu schützen.
1: Familiengerichte können Täter mit dem Gesetz außerdem dazu verpflichten, an einem sozialen Trainingskurs oder einer Gewaltpräventionsberatung teilzunehmen. Tanken ist aktuell so günstig wie seit 2 Monaten nicht mehr. Laut ADAC kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Schnitt gerade knapp 1,98 Euro. Diesel sank etwas mehr und liegt bei rund 2,03 Euro.
3: Vor allem der gesunkene Ölpreis dürfte die Spritpreise zuletzt nach unten gedrückt haben. Trotzdem sagen Experten, der Tankrabatt kommt wohl noch immer nicht komplett bei den Autofahrern an. Denn eigentlich müsste Benzin durch die Steuersenkung sogar noch etwas günstiger sein. Dazu kommen große Unterschiede, je nach Stadt, Tankstelle und Uhrzeit. Besonders günstig ist Tanken oft am späten Vormittag. Mittags springen die Preise dagegen häufig erstmal wieder nach oben, bevor sie später erneut sinken. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: In einer Bankfiliale in Rheinland-Pfalz gibt es eine Geiselnahme. Die Polizei geht dabei von mehreren Tätern und Geiseln aus. Bei einer Geisel handelt es sich um den Fahrer eines Geldtransportes, heißt es. Die Lage sei derzeit statisch. Die Einsatzkräfte seien in Sinzig mit einem Großaufgebot vor Ort, so die Beamten. Demnach laufen umfangreiche Maßnahmen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Teşekkürler Mesut, iyi yayınlar.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında yeni gözaltılar var. Bugün neler oldu?
5: Evet, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye bir operasyon düzenlendi. Toplamda 30 gözaltı kararı vardı. 29 kişi gözaltına alındı ki gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel de yer alıyor. Aynı zamanda İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da yer alıyor.
4: Sık sık gündemimize gelen bir toplumsal kesime yönelik bir haberimiz var. Esnaflar Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu kesime yönelik bir çağrı var. Ne diyor?
5: Evet, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mecliste varlık barışı teklifi görüşülüyor. Bir yandan bu konuşurken MHP'den bir talep geldi. Esnafın mali sıkıntılarının arttığını belirtti MHP. Yeni yapılandırma düzenlemesi ve tecil faizinde de indirim istedi. Çünkü tecil süresi, yani bu erteleme süresi 36 aydan 72 aya uzasa bile bu kez bunun faizi yüksek geliyor diyor MHP.
4: Şarkıcı, sanatçı Mabel Matiz hakkında müstehcenlik davası açılmıştı. Karar açıklandı. Nedir?
5: Evet, Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında Perperişan şarkısının sözleri gerekçesiyle müstehcenlikten İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Ve mahkeme Mabel Matiz hakkında yasal unsurları oluşmadı diyerek beraat kararı verdi.
4: Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı. Türkiye zirvededir ama zirvenin neresindedir?
5: Evet, hemen o listeye bakalım biz de. Burada Almanya'yı mesela 6. sırada görüyoruz. Dördüncü sırada İngiltere var. Türkiye bunları geçmiş durumda. Türkiye üçüncü sırada yer alıyor. İkinci sırada Arjantin ve birinci sırada da Brezilya'yı görüyoruz dünyanın en tutkulu taraftarları sıralamasında.
4: Demek ki güçlü dünyada sıcak ülkeler ilk üç sırayı kapmış. Diğer taraftan Süper Lig ateşi de yanacak. Programda neler var?
5: Evet, üstelik bütün maçlar yarın aynı saatte başlayacak. Artık son iki hafta Süper Lig'de ve belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği hafta içerisindeyiz. Galatasaray'ın rakibi Antalya Spor yenerse şampiyonluğunu ilan edebilir. Fenerbahçe deplasmanda Konya Spor'la karşılaşacak. Bu maçlar saat 19'da başlayacak. Aynı zamanda bir de Beşiktaş-Trabzonspor maçı var yarın.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Haztürk. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi'nde bugün 39 yaşındaki bir sanığın yargılanmasına başlanıyor. Sanığın Han Havalimanı yakınlarındaki Latzenhausen'da bir benzin istasyonunu silah tehdidiyle soyduğu iddia ediliyor. Bitburg kentinde ise bugün Avrupa Cornhole turnuvası başlıyor. 10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyona Avrupa'nın farklı ülkelerinden 160'tan fazla sporcu katılacak. Rheinland-Pfalz genelinde bugün güneşli hava etkili olacak. Yer yer bulutlanma ve kısa süreli sağanak beklenirken sıcaklıkların 21 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Sağlıcakla kalın efendim.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: FM, özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da önemli bir dava görülüyor. Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru şu: eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın bir rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Süreçte tedavinin ne kadar bireysel olduğu ve engelli bireylerin daha fazla bakım gerektirip gerektirmediği de tartışılıyor. Federal Yüksek Mahkeme'nin bu önemli kararı 21 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Davacı tarafın avukatı Michael Richter ise bu durumu açıkça ayrımcılık olarak değerlendiriyor. Burada söz konusu olanın bir rehabilitasyon kliniği, yani kişinin kimliğine göre özel bir güven ilişkisi gerektiren durum olmadığını vurguluyor. Bu nedenle bu hasta olur bu olmaz şeklinde bir karar verilemez diyor.
2: Da ist kein besonderes Vertrauensverhältnis im Ansehen der Person notwendig, so dass ich ernsthaft eine Entscheidung treffe, dieser ja oder dieser nein. Und schon gar nicht anhand der Diskriminierungsmerkmale, die durch das AGG vorgegeben sind. Das heißt eben sowas wie ethnische Herkunft, Behinderung, Alter, Geschlecht, sollte da wirklich überhaupt keine Rolle spielen. Na, ich glaube, dass bei Menschen sowieso der Unterstützungsbedarf in Reha-Kliniken unterschiedlich ist und dass hier im vorliegenden Fall kaum ein höherer Bedarf an Unterstützung bestanden hätte, hätte man sich darauf eingelassen, sage ich mal, als bei jemandem, der nicht behindert ist. Ich kenne die Klägerin und die ist durchaus in der Lage, die ganz normalen, sage ich mal, täglichen Dinge selbstständig zu tun.
1: Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Mahkemenin vereceği karar Almanya'da sağlık hizmetlerinde eşitlik ve ayrımcılık tartışmalarına da yön verecek. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Almanya'da fare sayısı arttı diye ondan bahsettik. Dinleyicimizin mesajı gelmişti. Tek çözüm diyor, Türkiye'den kalifiye kedi getirmemiz lazım. Türkiye'deki kedilere bir baksana. Abi içinde esnaf tipi yok mu? Allah'ını seviyorsun. Kaşla göz arası bırak fareyi yakalamayı, farenin elindeki yemeği alır o kedi. Mehmet Bey Bremen'den yazmış. Diyor ki bizim orada diyor o kadar çok fare var ki diyor. Kediler diyor ortada, fareler etraflarında dönüyor diyor. Normalde ortada sıçan oynarsın. Sıçanlar, fareler ortada kedi oynuyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Senin radyon.

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der Streit um die geplante steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro geht weiter. Nach dem Nein des Bundesrats melden sich jetzt Wirtschaft, Länder und Opposition zu Wort. Sie kritisieren die Bundesregierung scharf.
2: Die Tarifgemeinschaft der Länder spricht von einem klaren Warnschuss an den Bund. Die Länder sagen nämlich, die Bundesregierung verspricht zwar Entlastungen, aber zahlen sollen am Ende vor allem Länder und Kommunen. Arbeitgeberverbände begrüßen wiederum den Stopp und warnen davor, Unternehmen mitten in der Krise zusätzlich zu belasten. Und auch aus der Opposition kommt scharfe Kritik. Grünen-Fraktionschefin Dröge spricht von einem Fiasko für Kanzler Merz und dessen Krisenpolitik. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: 3 Monate nach dem Start des neuen Wehrdienstes hat die Bundeswehr erste Rekruten über ihre neue Anwerbeoffensive gewonnen. Wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte, wurden Musterungen durchgeführt und Interessierte für konkrete Verwendungen eingeplant oder bereits eingestellt. Genaue Zahlen nannte ein Sprecher nicht. Zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt hat der Bundestag eine Regelung zur elektronischen Fußfessel beschlossen. Auf Anordnung eines Gerichts sollen mögliche Täter, gegen die schon ein Annäherungsverbot verhängt wurde, künftig zum Tragen des Geräts verpflichtet werden können. Vor dem Votum warb Bundesjustizministerin Hubich im Bundestag noch einmal um Zustimmung mit Blick auf die Fälle von häuslicher Gewalt.
3: Und diese Gewalt, sie trifft überwiegend Frauen, dort, wo sie sich eigentlich sicher fühlen sollen. Das kann niemanden kalt lassen. Hier muss unser Rechtsstaat handeln, denn es ist seine Kernaufgabe, Menschen vor Gewalt zu schützen.
1: Familiengerichte können Täter mit dem Gesetz außerdem dazu verpflichten, an einem sozialen Trainingskurs oder einer Gewaltpräventionsberatung teilzunehmen. Bei der weiter andauernden Geiselnahme in einer Volksbankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig sind nach Erkenntnissen der Polizei wohl keine Kunden unter den Geiseln. Es gebe auch keine Erkenntnisse über Tote oder Verletzte. Der Einsatz laufe nach wie vor, die Lage sei statisch. Es handelt sich um eine Geiselnahme, das kann dauern, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei äußerte sich nicht dazu, ob Kontakt zu den Geiselnehmern besteht.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Teşekkürler Mesut, iyi yayınlar.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında yeni gözaltılar var. Bugün neler oldu?
5: Evet, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye bir operasyon düzenlendi. Toplamda 30 gözaltı kararı vardı. 29 kişi gözaltına alındı ki gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel de yer alıyor. Aynı zamanda İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da yer alıyor.
4: Sık sık gündemimize gelen bir toplumsal kesime yönelik bir haberimiz var. Esnaflar Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu kesime yönelik bir çağrı var. Ne diyor?
5: Evet, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mecliste varlık barışı teklifi görüşülüyor. Bir yandan bu konuşurken MHP'den bir talep geldi. Esnafın mali sıkıntılarının arttığını belirtti MHP. Yeni yapılandırma düzenlemesi ve tecil faizinde de indirim istedi. Çünkü tecil süresi, yani bu erteleme süresi 36 aydan 72 aya uzasa bile bu kez bunun faizi yüksek geliyor diyor MHP.
4: Şarkıcı, sanatçı Mabel Matiz hakkında müstehcenlik davası açılmıştı. Karar açıklandı. Nedir?
5: Evet, Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında Perperişan şarkısının sözleri gerekçesiyle müstehcenlikten İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Ve mahkeme Mabel Matiz hakkında yasal unsurları oluşmadı diyerek beraat kararı verdi.
4: Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı. Türkiye zirvededir ama zirvenin neresindedir?
5: Evet, hemen o listeye bakalım. Biz de burada Almanya'yı mesela 6. sırada görüyoruz. 4. sırada İngiltere var. Türkiye bunları geçmiş durumda. Türkiye 3. sırada yer alıyor. 2. sırada Arjantin ve 1. sırada da Brezilya'yı görüyoruz. Dünyanın en tutkulu taraftarları sıralamasında.
4: Demek ki Güçlü, dünyada sıcak ülkeler ilk 3 sırayı kapmış. Diğer taraftan Süper Lig ateşi de yanacak. Programda neler var?
5: Evet, üstelik bütün maçlar yarın aynı saatte başlayacak. Artık son iki hafta Süper Lig'de ve belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği hafta içerisindeyiz. Galatasaray'ın rakibi Antalya Spor yenerse şampiyonluğunu ilan edebilir. Fenerbahçe deplasmanda Konya Spor'la karşılaşacak. Bu maçlar saat 19'da başlayacak. Aynı zamanda bir de Beşiktaş-Trabzonspor maçı var yarın.

0: Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu hafif rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların bölgede 18 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğu.

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, Paydos Keyfi başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Paydos Keyfi'nde birlikteyiz. Hafta sonunu da getirdik. Şu anda hatta mesai saatlerinin sonlarına gelmiş olanlar, hafta sonuna çoktan girmiş olanlar var. Kıskanmadık vallahi, hiç alakası yok. Bir de tam tersi, ya ne hafta sonusu, biz hafta sonu o kadar çok çalışıyoruz ki Esra diyenler de var. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Ama hem çalışırken hem pauzedeyken hem de Paydos'unuzda sizlere eşlik eden müthiş şarkılar seçiyorum. Şimdi Derya Ulu'yla müthiş bir başlangıç yapıyoruz. Enerjimizi tazeliyoruz. Derya Ulu hani diyor.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Tatile giderken böyle farklı tecrübeler isteyenler oluyor ya bazen. Farklı kültürlerin ülkelerine gidiyorlar ve oradaki ritüelleri deniyorlar mesela. Bu bana hep çok korkutucu gelmiştir. Hiç bilmediğiniz bir kültürdesiniz ve o kadar savunmasızsınız ki. Her şeyi yapabilirler size ve ritüel diye de yuttururlar vallahi. Yok yok korkma, bu bizde normal deyip istediği her şeyi yapabiliyorlar size. Şimdi mesela kabileleri ziyaret etmek de buna benzer bir şey. Bir olay yaşanmış çok yakın zamanda. Afrika'da orman gezisine çıkan Çinli turist kafilesinin yaşadığı bir olay aslında. Şimdi safari ve keşif turu için bir grup bölgeye gidiyor. Ormanın derinliklerine gidiyorlar. Geleneksel kıyafetler giyiyorlar. Ondan sonra bir bakıyorlar. Karşılarında gerçek bir kabile çıkıyor. Onlar da aynı şekilde geleneksel kıyafetlerini giymişler. Kabileler. Ama tabii ki konuşma dilleri falan onların çok farklı biliyorsun. Sadece seslerle anlaşıyorlar. Ve onlarla karşılaşınca şimdi turistler sanmış ki bunu turistik bir gösteri yapıyorlar bize. Aa ne güzel şov yapıyorlar. Bize kabile gibi davranan bir oyuncu grubu var. Bize şov yapıyorlar diye içleri çok rahat. Herkes kamerasını çıkarıyor, çekiyor. Bir bakıyorlar kabile, gerçek o Afrika kabilesi yanlarına yaklaşıyor ve ellerindeki silahları kullanmaya çalışıyorlar. Korkutuyorlar, bağırıyorlar falan böyle. Turistler hala bunu şov sanıyor. Sonra turistlerin arasından bir kadını yanlarına çekiyorlar. O kadını alıp götürüyorlar, ormanın derinliklerine götürüyor bu kabile. Ve hala bunu şov sanıyorlar. Yazık, kadıncağız da bunu şovun bir parçası sandığı için tın tın gidiyor onlarla. Sonrasında o tur rehberliği yapan kişiler bunun bir şov olmadığını söylüyor. Ama gerekli müdahale yapacaklarını söylüyorlar. Ama şu zamana kadar bir haber alınamıyor. Böyle bir şey başınıza gelse ne yapardınız? Teslim olacaksın. Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Ya ikna da edemezsin onları. Konuşamıyorlar çünkü hiçbir şekilde. İletişim kuramıyorsun.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Paydos keyfimiz devam ediyor. Böyle turistik olarak gittiğimiz yerlerde oraya ait, gittiğimiz yere ait kültürleri tecrübe etmeyi çok seviyoruz. Ve meraklı meraklı gidiyoruz, böyle bir hayaller kuruyoruz. Aa, farklı bir tecrübe ediyoruz. Sonra başımıza gelmeyen kalmıyor vallahi. En güzel deniz, kum, güneş. Bu tatilden şaşmayın vallahi. Şimdi bir konu konuşuluyor. Afrika'da kabilelerle yüz yüze gelen bir turist grubu orman yürüyüşüne çıkıyor. Sonra karşılarına böyle Afrika kabilesi, bildiğiniz kanlı canlı gerçek kabile çıkıyor. Daha önce insanlarla bile çok fazla buluşmamış olan kabile insanları görünce tabii ki hemen böyle saldırı moduna geçiyorlar. Sonra bunu tabii turist grubu bir şov sanıyor. Aa, ne güzel, turistik bir şov yapıyorlar, ne güzel deyip herkes kamerasını çıkarıyor, çekiyor. Sonra aralarından bir turisti bu kabile üyeleri alıyorlar, kaçırıyorlar. Ormanın derinliklerine gidiyorlar. Durum bundan ibaret. Yani başınıza gelse neler yapardınız diye sormuştu. Bir dinleyicimiz yazmış. Tur rehberini verselermiş ya rehine olarak diye. Onlar tam olarak rehine olarak tutmuyordur bence onu. Kaçırdıkları, hani kaçırıyorlar. Muhtemelen sorguya falan çekecekler. Ay, bir dinleyicimiz Halil yazmış. Halil diyor ki vallahi bir özenmedim değil Esra. Elinde mızrak, altında yaprak. Ne borcun var, ne harcın, ne faturayı düşünüyorsun, ne çocukların okulunu, ödevini, yemesini, içmesini, gezmesini, uyumasını, kalkmasını, ev temizlemesini. Saymış ve bütün ev işlerini saymış sonra. Hiçbir dert yok vallahi. Tek dertleri ha hu diye bağırıp adam kaçırmak demiş.

Halil, bize bu kabile dilini öğretip sonra da bize öğretir misin? Belki lazım olur ya, o yüzden soruyorum.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Değerli dinleyicilerimiz, Faydos Keyfimiz devam ediyor. Önümüzde futbol severleri heyecanlandıran ve hatta milli takımımız söz konusu olduğu için bizleri de heyecanlandıran bir konu var. 11 Haziran gününde başlayacak olan Dünya Kupası. Finali de 19 Temmuz'da oynanacak. Yani Haziran'la Temmuz arasında epey bir heyecan dorukta olacak. Bayraklar elimizde, biz de tezahüratlarla eşlik ediyor olacağız o yeşil sahaya. Arkadaşlar, neden bu konuya tekrar girdim? Çünkü Dünya Kupası'nın resmi şarkısı açıklandı. Shakira'yı biliyoruz. Shakira birçok defa futbol takımları için, ligler için şarkılar yapmıştı. Bu defa 2026'nın işte FIFA Dünya Kupası şarkısında ondan almış olduk. Peki nasıl bir şarkı? Ufakça bir dinletelim. Bol bol duyacağız bunu zaten. Çok az kaldı duymaya. Bir ay sonra her yerde çalıyor olacağız.

tam Shakira'dan beklenen, böyle bizi gaza getirecek olan keyifli bir şarkı. Ezberlemesi biraz zor gibi görünüyor ama bence biz onu da hallederiz bu gazla diyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Sabırsızlıkla bekliyoruz bu Dünya Kupası'nda neler olup bitecek. Ve gazapizmle devam ediyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Geiselnahme in einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig ist laut Polizei beendet. Zwei Personen, bei denen es sich wohl um Opfer handele, seien unverletzt angetroffen worden, sagte ein Polizeisprecher. Tatverdächtige seien nicht gefunden worden. Die Fahndung nach ihnen laufe. Der Zugriff erfolgte durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos. 3 Monate nach dem Start des neuen Wehrdienstes hat die Bundeswehr erste Rekruten über ihre neue Anwerbeoffensive gewonnen. Das teilte das Verteidigungsministerium mit. Demnach wurden Musterungen durchgeführt und Interessierte eingeplant oder bereits eingestellt. Genaue Zahlen nannte ein Sprecher nicht.
2: Seit Januar fragt die Bundeswehr 18-Jährige aktiv, ob sie Lust hätten auf einen Wehrdienst. Über 200.000 Briefe wurden schon verschickt. Junge Männer müssen antworten, Frauen können es freiwillig tun und das machen bislang nur sehr wenige. Die Quote liege bei nur rund 3%. Von den angeschriebenen Männern hätten etwa 86% den Fragebogen fristgerecht beantwortet. Diejenigen, die nicht reagieren, bekommen eine Erinnerung. Wer sich weiter nicht rührt, dem droht ein Bußgeld von 250 Euro. Unter dem Motto "Nie wieder Wehrpflicht" haben heute in über 100 Städten junge Menschen gegen den Wehrdienst protestiert. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Der Streit um die geplante steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro geht weiter. Nach dem Nein des Bundesrats melden sich jetzt Wirtschaft, Länder und Opposition zu Wort. Sie kritisieren die Bundesregierung scharf.
3: Die Tarifgemeinschaft der Länder spricht von einem klaren Warnschuss an den Bund. Die Länder sagen nämlich, die Bundesregierung verspricht zwar Entlastungen, aber zahlen sollen am Ende vor allem Länder und Kommunen. Arbeitgeberverbände begrüßen wiederum den Stopp und warnen davor, Unternehmen mitten in der Krise zusätzlich zu belasten. Und auch aus der Opposition kommt scharfe Kritik. Grünen-Fraktionschefin Dröge spricht von einem Fiasko für Kanzler Merz und dessen Krisenpolitik. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Die britischen Rechtspopulisten von Reform UK haben bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Großbritannien stark abgeschnitten. Die Partei von Brexit-Vorkämpfer Farage gewann hunderte Mandate in kommunalen Gremien in England hinzu. Größter Verlierer ist die regierende Labour-Partei von Premierminister Starmer. Trotzdem wies Starmer Rücktrittsforderungen zurück.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Teşekkürler Mesut, iyi yayınlar.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında yeni gözaltılar var. Bugün neler oldu?
5: Evet, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye bir operasyon düzenlendi. Toplamda 30 gözaltı kararı vardı. 29 kişi gözaltına alındı ki gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel de yer alıyor. Aynı zamanda İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da yer alıyor.
4: Sık sık gündemimize gelen bir toplumsal kesime yönelik bir haberimiz var. Esnaflar Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu kesime yönelik bir çağrı var. Ne diyor?
5: Evet, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mecliste varlık barışı teklifi görüşülüyor. Bir yandan bu konuşurken MHP'den bir talep geldi. Esnafın mali sıkıntılarının arttığını belirtti MHP. Yeni yapılandırma düzenlemesi ve tecil faizinde de indirim istedi. Çünkü tecil süresi, yani bu erteleme süresi 36 aydan 72 aya uzasa bile bu kez bunun faizi yüksek geliyor diyor MHP.
4: Şarkıcı, sanatçı Mabel Matiz hakkında müstehcenlik davası açılmıştı. Karar açıklandı. Nedir?
5: Evet, Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında Perperişan şarkısının sözleri gerekçesiyle müstehcenlikten İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Ve mahkeme Mabel Matiz hakkında yasal unsurları oluşmadı diyerek beraat kararı verdi.
4: Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı. Türkiye zirvededir ama zirvenin neresindedir?
5: Evet, hemen o listeye bakalım biz de. Burada Almanya'yı mesela 6. sırada görüyoruz. Dördüncü sırada İngiltere var. Türkiye bunları geçmiş durumda. Türkiye üçüncü sırada yer alıyor. İkinci sırada Arjantin ve birinci sırada da Brezilya'yı görüyoruz dünyanın en tutkulu taraftarları sıralamasında.
4: Demek ki güçlü dünyada sıcak ülkeler ilk üç sırayı kapmış. Diğer taraftan Süper Lig ateşi de yanacak. Programda neler var?
5: Evet, üstelik bütün maçlar yarın aynı saatte başlayacak. Artık son iki hafta Süper Lig'de ve belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği hafta içerisindeyiz. Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor yenerse şampiyonluğunu ilan edebilir. Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Bu maçlar saat 19'da başlayacak. Aynı zamanda bir de Beşiktaş-Trabzonspor maçı var yarın.

0: Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu hafif rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların bölgede 18 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Emre Fel'in Bir Güldün şarkısı nasıl civelek bir şarkı nasıl? Şarkının civeleği olur mu? Olur işte. Bakın buyurun.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de şimdi müzik dünyasından sizler için yepyeni bir şarkı.
2: Bu yenilik nedir? Yepyeni bir çiçek bahçemizde. Manifest grubu Türkiye'nin müthiş yepyeni gencecik kız grubu ve efsanemiz Ajda Pekkan bir araya geldi yepyeni bir şarkı Hileli sizlerle.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Teşekkür etmek Lonzeş. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonzeş.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
3: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Çok beklenilen bir haber vardı, çok beklenilen bir karar daha doğrusu. Almanya'da çalışanların, yani bizlerin, bütün çalışanların beklediği bir prim. 1000 euroluk bir destek primi konuşuluyordu verilecek diye. Çok da umutlanmıştık. Ne diye umutlandıysak artık şimdilik rafa kalktı arkadaşlar. İstemediler. 1000 euroyu bizden esirgediler vallahi. Şimdi hükümetin hazırladığı plana göre şirketler çalışanlarına 1000 euroya kadar vergisiz destek ödemesi yapabileceklerdi. Ama yasa bugün Bundesrat'ta oradan geçemedi. Bundesrat'a takıldı. Yani eyalet temsilcileri tasarıya onay vermemiş. Eyalet temsilcileri onay vermemiş arkadaşlar. Herkes hazır da yoksa bunu vermeye. Berlin'de hükümet özellikle bu artan enerji ve akaryakıt fiyatlarının bizler üzerindeki baskısını hafifletmek istiyordu. Ama eyaletler ve belediyeler niyeyse ne hikmetse farklı düşünüyor. Onlara göre bu düzenleme mali yükü tek taraflı şekilde eyaletlerin sırtına bırakıyor. Yani diyor ki biz niye üstleniyoruz kardeşim? Hükümet tamam böyle bir karar veriyor ama niye bunun bedelini biz ödüyoruz dediler. Onlar da bir noktada kendi açılarında haklılar. Bu yüzden tasarı şimdilik durduruldu. Şimdi gözler biraz uzlaşmayı arıyor. Uzlaşma komisyonunda gözler. Federal hükümetle eyaletler ortak bir formül bulmaya çalışacak. 1000 euroluk destek yani tamamen iptal edildi diyemeyiz en azından. Yine umut fakirin ekmeğidir diyerek. Yine bir umuttur. Ama şu an için askıya alınmış durumda. 1000 euro destek paketini hala bir umutla bekliyoruz. Umuyoruz uzlaşmaya varırlar.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Sinsiz kentinde banka şubesinde yaşanan rehine krizi polis operasyonuyla sona erdi. Polis olay sonrası iki kişinin sağ olarak bulunduğunu ve başka bir rehineye rastlanmadığını açıkladı. Sabah saatlerinde başlayan olayda saldırganların bir banka çalışanını ve para taşıma aracı sürücüsünü rehin aldığı belirtilmişti. Kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınmış, bölge tamamen kapatılmıştı. Rheinland-Pfalz eyaletinde yasa dışı sokak yarışlarının sayısı artarken yetkililer özellikle tek başına yarış olarak adlandırılan aşırı hız vakalarına da dikkati çekiyor. Polisin verilerine göre eyalette 2024 yılında 357 yasa dışı yarış vakası kayda geçti. Uzmanlar özellikle genç ve deneyimsiz sürücülerin yüksek motor gücüne sahip araçlara kolay ulaşabilmesinin ölümcül kazaları arttırdığını belirtiyor. 2019'da Mannheim yakınlarında aşırı hız nedeniyle meydana gelen ve iki gencin hayatını kaybettiği kaza sonrası açılan dava ise ancak 2026'da sonuçlandı. Alman 1. kanalı ARD Deutschlandtrend Almanya eğilim araştırmasını gerçekleştirdi. Buna göre Almanya için Alternatif Partisi AfD %27 destekle 1. parti konumunu korudu. Birlik partileri CDU ve CSU ise %24'te kaldı. Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı %12 olarak ölçüldü. Araştırmada ayrıca hükümetle ilgili memnuniyet sorusu da iletildiği, memnuniyetsizlerin oranı da rekor seviyeye çıktı ve %86'yı buldu. 1000 euro destek primi şimdilik yalan oldu. Almanya'da çalışanlara verilmesi planlanan vergiden muaf 1000 euroya kadar destek primi yürürlüğe girmiyor. Federal meclisten geçen yasa tasarısı, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi Bundesrat tarafından onaylanmadı. Hükümetin şimdi uzlaşma komisyonunu devreye sokması bekleniyor. Öte yandan Federal Eyalet Temsilciler Meclisi Bundesrat özel emeklilik sisteminde yapılacak yeni düzenlemeyi onayladı. Buna göre Riester-Rente emeklilik sistemi yıl sonunda kaldırılacak yerine devlet destekli yeni bir tasarruf modeli getirilecek. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız efendim. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Parfüm hoşunuza giden bir şey mi? Parfüm ne sıklıkla kullanıyorsunuz ve parfüm seçerken kolaylıkla karar verebiliyor musunuz? Bazı parfümler var, evet, dünyanın en güzel kokusu gibi ama hiçbir yerde sıkamayacağın kadar yoğun, ağır kokuyor. Ya yani parfümün öyle bir durumu var. Bir de senden başka herkese rahatsızlık veriyor bazen. Şimdi Almanya'da bir market parfüm çıkarmış. Bakın doğru duydunuz. Market parfüm çıkardı. Hem de çok bildiğimiz bir market. Hangisi? Lidl. Lidl marketler son yıllardaki en ilginç ürünlerinden birini, yani parfümü satışa çıkardı. Nasıl bir parfüm biliyor musunuz? Ne kokuyormuş? Tereyağlı kruvasan kokan parfüm. Kosan kokulur mu ya? Ya kim neden böyle bir parfüm çıkarsın? Sabah fırından yeni çıkmış sıcak kruvasan hissini parfüm olarak sunmak istemişler. Bir bu eksikti. Mesela ben bir vegan olarak yanımda tereyağı kokan bir arkadaş istemezdim. Bir insan neden yürüyen tereyağı olmak istesin ki?

Haydi Oskeyfe'yi devam ediyor. Lidl marketin çıkardığı tereyağlı kruvasan kokulu parfümden bahsediyoruz. Lidl'da çalışanları, bu üst yöneticileri çok merak ediyorum. Koca koca insanlar bir araya gelmiş, bu kararı vermişler. Demişler ki biz ne yapalım? Yapılacak milyonlarca şey varken onlar işte buna karar verdi. Tereyağlı kruvasan kokulu parfüm. Ya Lidl ne güzel şey ürünleri getiriyor, böyle ev eşyası ürünleri falan getiriyordu. Orada kalsaydı ya. Niye parfüme geçtiniz ki, ben hiç anlamadım. Neymiş, insanlar çok seviyormuş bu kokuyu. Canım öyle de, yemek olduğu için biz seviyoruz onu. Parfüm olarak üstümüzde taşımak istemiyoruz ki onu. Yemek olarak seviyoruz biz onu. O zaman bütün Türk mutfağını biz parfümleştirelim. Adana kebabı kokulu parfüm. Ya böyle bir mantık var mı, gözünü seveyim. Bir dinleyicimiz hemen yazmış, bakın. Aklın yolu bir. Yazmış, demiş ki öyle deme Esra. Etli ekmek kokusu olsa biz Konyalılar stoklarız o parfümü diyor. Offenbach'ın efsane Konyalısı diye de not düşmüş Yunus. Yapar mıydın gerçekten? Yani hayatına etli ekmek kokulu biri olarak devam etmek ister miydin? Bence yemekleri masanın üstünde bırakın arkadaşlar. Vücudunuzda taşımanıza gerek yok bu kokuları. O ne öyle? Ama yemek yaparken üstüne yemek bulaşsa, sıçrasa gidip hemen yıkatırsın. Yıkatma o zaman, üstüne bulaşsın böyle. Bütün kollarına, yakalarına, üstüne sür o zaman etli ekmeği. Mis gibi kokarsın bedavadan parfüm.

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu hafif rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların bölgede 18 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 129 euro 48 sent. Çeyrek altın ise 226 euro 59 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Zeynep Bastık'la devam ediyoruz Faydos keyfimize misafir diyor.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Teşekkür etmek Lonzey. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonzey.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
3: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
4: Ben güzelden anlarım.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hadise'nin yepyeni şarkısı Ara Beni taptaze sizler için radyolarınızdaydı. Hadise'nin yeni projelerini dört gözle bekliyoruz. Bu parçası bakalım kaç milyonlar dinlenecek. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Biliyorsunuz ki tütün ürünlerinin tamamı sağlığımız için çok zararlı. Ama alışkanlıktır, çoğu kişi sigara kullanıyor. Şimdi evinde sigara içen de birçok kişi var. Buna tabii ki dikkat ediyoruz ama yine de içenler var. Ay evimde de konforumdan mı edineceğim deyip hep evinde sigara yakanlar oluyor. Şimdi bir kere daha düşünmeniz gerekiyor. Çünkü her an hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Kim tarafından? Aileniz. Bu olay yaşanmış arkadaşlar. Bir anne oğlunu sürekli uyarıyormuş. Diyormuş ki ya çocuğum evde sigara içme. Sürekli evde sigara içiyormuş oğlu. İçme içme diyor. Oğlu da diyor ki ama anneciğim ne yapayım, bu benim evim, evimde de içmeyeyim mi diyor. Sonra huzursuzluk çıkarıyormuş bu oğlan evladımız. Huzursuzluk çıkarıyor ve ev ortamını tabii yaşanmaz hale getiriyor. Sonra hop annesi gidiyor oğlunu mahkemeye veriyor. Mahkemede oğlunun bir ay boyunca evde balkon ve açık alanlar dahil sigara içmesini yasaklıyor. Buna da sınırlı değil bu arada. Anneye karşı tehdit, hakaret, aşağılama ve huzursuzluk yaratacak davranışlarda bulunduğu için de tekrar cezalandırılmış. Yani neredeyse hapis cezasını zorluyorlar, tehdit ediyorlar yani. Bak bir daha yaparsan hapisi boylarsın diye. Ve annesi de diyor ki hiç pişman değilim. Evet evladım olabilir ama doğruyu öğrenmesi lazım. Ben onu uyardım defalarca diyor. Valla helal olsun. Bakın önümüz anneler günü. Anneler yerden göğe haklıdır. Er ya da geç onların haklı olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden annemizin arkasındayız. Çocuğumuz da artık bir söz dinlesin yani.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Sinsiz kentinde banka şubesinde yaşanan rehine krizi polis operasyonuyla sona erdi. Polis olay sonrası iki kişinin sağ olarak bulunduğunu ve başka bir rehineye rastlanmadığını açıkladı. Sabah saatlerinde başlayan olayda saldırganların bir banka çalışanını ve para taşıma aracı sürücüsünü rehin aldığı belirtilmişti. Kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınmış, bölge tamamen kapatılmıştı. Rheinland-Pfalz eyaletinde yasa dışı sokak yarışlarının sayısı artarken yetkililer özellikle tek başına yarış olarak adlandırılan aşırı hız vakalarına da dikkati çekiyor. Polisin verilerine göre eyalette 2024 yılında 357 yasa dışı yarış vakası kayda geçti. Uzmanlar özellikle genç ve deneyimsiz sürücülerin yüksek motor gücüne sahip araçlara kolay ulaşabilmesinin ölümcül kazaları arttırdığını belirtiyor. 2019'da Mannheim yakınlarında aşırı hız nedeniyle meydana gelen ve iki gencin hayatını kaybettiği kaza sonrası açılan dava ise ancak 2026'da sonuçlandı. Alman 1. kanalı ARD Deutschlandtrend Almanya eğilim araştırmasını gerçekleştirdi. Buna göre Almanya için Alternatif Partisi AfD %27 destekle 1. parti konumunu korudu. Birlik partileri CDU ve CSU ise %24'te kaldı. Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı %12 olarak ölçüldü. Araştırmada ayrıca hükümetle ilgili memnuniyet sorusu da

0: Yetildiği memnuniyetsizlerin oranı da rekor seviyeye çıktı ve %86'yı buldu. 1000 euro destek primi şimdilik yalan oldu. Almanya'da çalışanlara verilmesi planlanan vergiden muaf 1000 euroya kadar destek primi yürürlüğe girmiyor. Federal meclisten geçen yasa tasarısı Federal Eyalet Temsilciler Meclisi Bundesrat tarafından onaylanmadı. Hükümetin şimdi uzlaşma komisyonunu devreye sokması bekleniyor. Öte yandan Federal Eyalet Temsilciler Meclisi Bundesrat özel emeklilik sisteminde yapılacak yeni düzenlemeyi onayladı. Buna göre Riester-Rente emeklilik sistemi yıl sonunda kaldırılacak yerine devlet destekli yeni bir tasarruf modeli getirilecek. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız efendim. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Hafta sonu geldi, keyfimiz yerinde ve aynı keyifle devam ediyoruz paydos keyfimize. Almancanız nasıl? Burada doğup büyüyenlere için demiyorum ama sonradan göçenler için soruyorum bunu. Almancanız nasıl? Basketbol oynayarak Almanca öğrenebilirsiniz desem. Kaç tane takım kurarız acaba? Arkadaşlar Köln'de bir okulda Almanca dersi artık basketbol sahasında yapılıyormuş resmen. Hans Böckle Beruf Kolleg'de başlatılan bir proje var. Sprachsport projesi. Sprachsport. Ay söylemesi ne zor bunun. Bu projede gençler hem spor yapıyor hem Almanca öğreniyor. Sistemin mantığı da şu. Öğrenciler basketbol oynarken öğretmen de sorular soruyor. Doğru cevap veren takım ekstra puan kazanıyor. Topu atmanıza hiç gerek kalmıyor, potaya atmanız. Almanca bilseniz mis gibi basketçi oluyorsunuz. Projeyi geliştiren isim de Deutsche Sporthochschule Köln'den Numan Türer. Numan Türer amaç Almanca'yı yeni öğrenen gençlerin dili daha rahat ve eğlenceli şekilde kullanmasını sağlamak. Aslında en iyi oyunlarda öğreniliyor. Bir de şarkılarda öğreniliyor ama Almanlar çok şarkı yapmadığı için konu oyunlara kalıyor. Bakın bir Dünya Kupası yaklaşıyor. Bakın nasıl çatıştır konuşuyorum şu Almancayı. Küçük çocuklar nasıl öğreniyor bu dilleri, yabancı dilleri sanıyorsunuz? Oyuna salıyorsunuz, mis gibi konuşuyorlar çatıştır. Ben de diyorum bizim eksiğimiz ne? Hemen bir oyun bulmamız lazım kendimize.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon. Asla.

0: karşılaşma anı.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Bilal Sonses ve Çağın'la devam ediyoruz. Diyemedim Elveda şarkısı sizler için gelsin. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Ama hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Paydos Keyfimiz devam ediyor. En güzel şarkıları sizler için hazırladım. Her

0: Paydos keyfimiz devam ediyor. Aslında bir sanat müzesine gidiyoruz hep birlikte. Aslında bir sanat eseri değil, dev bir örgü mamut gündemde arkadaşlar. Rum Müzium'da hazırlanan bir mamut var. Mamut hayvanını bilir misiniz? O kocaman bir hayvandır. Dev, tığ işi bir mamuttan bahsediyoruz bu müzede. Hazırlanmış, resmi olarak dünyanın en büyük örgü mamutu ilan edilmiş. Ve bu rakamlar inanılmaz rakamlar. Tam 1600 el yapımı parçadan oluşuyormuş. Bakın parça, 1600 parça. Yaklaşık 25 bin metre yün kullanılmış. Boyu 2 metre 66 santim. Uzunluğu da 4 metre. Düşünün yani kocaman bir şey. Müzenin içinde duran dev bir mamut. Uzaktan bakınca gerçek bir heykel gibi görünüyormuş. Böyle biraz da pofidik. Ama yaklaştığınızda tamamen örgü olduğunu tabii ki kolaylıkla fark ediyorsunuz. Projeyi Alman Rekor Enstitüsü resmen tescilledi. Artık bu mamut resmi olarak dünya rekoru kırmış. Bakın bu hayatta canı olmayan eşyalar bile rekor kırarken bizler kendi rekorumuzu bile kuramıyoruz. 17 Mayıs'ta yaz festivalinde halka gösterilecekmiş. Şu an gittiğinizde göremezsiniz. 17 Mayıs'ı beklemek gerekiyor. Ay 17 Mayıs benim doğum günüm kız. Ben şunu merak ediyorum. Neden insanlar dev bir yün mamut yapmak istemiştir? Ya bu kimin aklına geldi ilk? Kim karar verdi? Canı sıkıldı. Ne yapalım? Elimizde yün var. Nakış işlerinden anlıyoruz. Ne yapalım? Biz yünlerden bir mamut yapalım.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Dirk Zeitler. Die geplante Prämie von bis zu 1000 Euro zur Entlastung der Arbeitnehmer steht auf der Kippe. Der Bundesrat hat die Maßnahme zur Abfederung der wegen des Iran-Kriegs drastisch gestiegenen Energiepreise vorerst gestoppt.
3: Die Tarifgemeinschaft der Länder spricht von einem klaren Warnschuss an den Bund. Die Länder sagen nämlich, die Bundesregierung verspricht zwar Entlastungen, aber zahlen sollen am Ende vor allem Länder und Kommunen. Arbeitgeberverbände begrüßen wiederum den Stopp und warnen davor, Unternehmen mitten in der Krise zusätzlich zu belasten. Und auch aus der Opposition kommt scharfe Kritik. Grünen-Fraktionschefin Dröge spricht von einem Fiasko für Kanzler Merz und dessen Krisenpolitik. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
2: Zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt hat der Bundestag eine Regelung zur elektronischen Fußfessel beschlossen. In zweiter und dritter Lesung stimmten neben den Koalitionsfraktionen Union und SPD auch die AfD und die Grünen zu.
4: Häusliche Gewalt treffe Frauen dort, wo sie sich eigentlich sicher fühlen sollten. Das können niemanden kalt lassen, so Justizministerin Hubig. Das beschlossene Gesetz besteht aus zwei Teilen. Darf sich ein Täter zum Beispiel seiner Frau oder Ex-Freundin nicht mehr nähern, kann er zum Tragen einer elektronischen Fußfessel verpflichtet werden. Kommt er der Frau trotz Verbot zu nahe, wird sofort Alarm ausgelöst und die Betroffene gewarnt. Außerdem sollen Familiengerichte Gewalttäter zu Maßnahmen wie Anti-Aggressionstrainings verpflichten können. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
2: Nach einer möglichen Geiselnahme in einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig fahndet die Polizei nach den Tätern. Spezialkräfte hatten am Morgen nach einem Alarm in der Bank in dem Ort Position bezogen. Sie betraten nach etwa 6 Stunden das Gebäude und trafen einem Sprecher zufolge 2 Personen unverletzt an, bei denen es sich wohl um Opfer handele. Tatverdächtige seien nicht gefunden worden, die Fahndung nach ihnen laufe. Im Fall der in die Uniklinik Düsseldorf gebrachten Hantavirus-Kontaktperson vom Kreuzfahrtschiff Hondius kann den Ärzten zufolge noch keine Entwarnung gegeben werden. Wir haben keine Viren nachgewiesen, sagte der Bereichsleiter Tropenmedizin, Oberarzt Thorsten Feld. Die Kontaktperson könne dennoch infiziert sein, aber innerhalb der Inkubationszeit. Erst einmal sei es erfreulich, dass der klinische Zustand weiter gut und stabil sei.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı gelişmelerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayinin artık dünya çapında güçlü bir ekosistem haline geldiğini söyledi. Erdoğan, savunma sanayindeki yerli üretim kapasitesinin artırıldığını ve Türkiye'nin birçok alanda dışa bağımlılığı azalttığını belirtti. Türkiye'nin savunma ürünlerini çok sayıda ülkeye ihraç ettiğini ifade eden Erdoğan, sektördeki gelişmelerin ülkenin güvenliği ve ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la ilgili süreç kapsamında parti içinde dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak'ın görevinden alındığı bildirildi. Kararın parti yönetiminde yapılan değerlendirme toplantısının ardından geldiği belirtildi. CHP yönetiminin konuya ilişkin yeni bir yapılanma ve süreç yönetimi üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı kamuoyunda gündem olan hantavirüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye'de şu ana kadar olağan dışı bir hantavirüs salgını tespit edilmediğini bildirdi. Açıklamada hantavirüsün genellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas sonucu bulaştığı, insandan insana bulaşın ise çok nadir görüldüğü belirtildi. Değerli spor severler, Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında bugün Litvanya temsilcisi Žalgiris Kaunas'a konuk olacak. Žalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Seride 2-1 önde bulunan Sarı Lacivertliler deplasmanda kazanması halinde adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in galip gelmesi durumunda ise serinin 5. ve son maçı İstanbul'da oynanacak. Öte yandan Süper Lig'de bugün karşılaşma yok. Bütün karşılaşmalar yarın saat 19'da başlayacak.

0: Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu hafif rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların bölgede 18 derece olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 9 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 129 euro 48 sent. Çeyrek altın ise 226 euro 59 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra, Paydos keyfimiz devam ediyor. Yapay zekayı bol bol konuşuyoruz ya. Şimdi öğrenciler biliyorsunuz ödevlerini hep yapay zekaya yaptırıyorlar. Öğretmenler de deliriyor yapay zekayı kullanmayın diye. Şimdi bir mezuniyet töreninde bir öğrenci tam böyle mezun olacaklar, işte giymişler şeylerini, pardesülerini, işte keplerini fırlatacaklar mezun oldular diye. Bir mezuniyet balosundalar. Sonra bir öğrenci almış elinde, bir elinde diploma, bir elinde bilgisayarı. Kameraları gösteriyor, şov yapıyor. Diyor ki bakın her şeyi yapay zekayla yaptım. Yapay zekaya teşekkür ederim diye. Kameraları göstere göstere bilgisayarın ekranını gösteriyor arkadaşlar. Yapay zeka ekranını gösteriyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu tespit ediliyor. Sonra üniversite karar veriyor. Diyor ki biz bu öğrencinin diplomasını iptal edelim. Çocuk yaptığı şovla kalıyor ya, elinden diploması alınıyor çocuğun. Madem sen yapay zekaya yaptırdın her şeyi, o zaman alıyoruz elinden dediler. Aldılar elinden çocuğun diplomasını. Gördünüz mü, yapay zekayı böyle böyle öldürecekler işte. Şimdi mesela yapay zeka ile oluşturulmuş olan şarkılar var diyoruz ya, o zaman o şarkıcıların da müzisyenliği iptal edilsin bence. Bakın mesela bu grup Ankara Ekos. Bu şarkı yapay zeka ile oluşturulmuş bir şarkı. Ama vokali en azından gerçek bir vokal. Ne olacak şimdi, müzisyenliklerinin yarısı mı iptal ettirilecek?

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Teşekkür etmek Lonzeş. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonzeş.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

bize çile çekerken bile enerji veren bir şarkı düşünün. Bunu da başka hiçbir ülkede yapmazlar bence. Biz hem dertlenip kederlenip hem de bunu inanılmaz enerjik bir hale getirmeyi bilen bir ülkeyiz. Burcu Güneş şimdi çile bülbülüm diyor.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Sinsi kentinde banka şubesinde yaşanan rehine krizi polis operasyonuyla sona erdi. Polis olay sonrası iki kişinin sağ olarak bulunduğunu ve başka bir rehineye rastlanmadığını açıkladı. Sabah saatlerinde başlayan olayda saldırganların bir banka çalışanını ve para taşıma aracı sürücüsünü rehin aldığı belirtilmişti. Kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınmış, bölge tamamen kapatılmıştı. Rheinland-Pfalz eyaletinde yasa dışı sokak yarışlarının sayısı artarken yetkililer özellikle tek başına yarış olarak adlandırılan aşırı hız vakalarına da dikkati çekiyor. Polisin verilerine göre eyalette 2024 yılında 357 yasa dışı yarış vakası kayda geçti. Uzmanlar özellikle genç ve deneyimsiz sürücülerin yüksek motor gücüne sahip araçlara kolay ulaşabilmesinin ölümcül kazaları arttırdığını belirtiyor. 2019'da Mannheim yakınlarında aşırı hız nedeniyle meydana gelen ve iki gencin hayatını kaybettiği kaza sonrası açılan dava ise ancak 2026'da sonuçlandı. Alman 1. kanalı ARD Deutschlandtrend Almanya eğilim araştırmasını gerçekleştirdi. Buna göre Almanya için alternatif partisi AfD %27 destekle 1. parti konumunu korudu. Birlik partileri CDU ve CSU ise %24'te kaldı. Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı %12 olarak ölçüldü. Araştırmada ayrıca hükümetle ilgili memnuniyet sorusu da iletildiği memnuniyetsizlerin oranı da rekor seviyeye çıktı ve %86'yı buldu. 1000 euro destek primi şimdilik yalan oldu. Almanya'da çalışanlara verilmesi planlanan vergiden muaf 1000 euroya kadar destek primi yürürlüğe girmiyor. Federal meclisten geçen yasa tasarısı, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi Bundesrat tarafından onaylanmadı. Hükümetin şimdi uzlaşma komisyonunu devreye sokması bekleniyor. Öte yandan Federal Eyalet Temsilciler Meclisi Bundesrat özel emeklilik sisteminde yapılacak yeni düzenlemeyi onayladı. Buna göre Riester-Rente emeklilik sistemi yıl sonunda kaldırılacak yerine devlet destekli yeni bir tasarruf modeli getirilecek. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız efendim. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Akşam vakti oldu, hafta sonu geldi. Paydos keyfimiz bitmedi, devam ediyoruz. Arkadaşlar hafta bitmeden, haftayı bitirmeden bir uyarıyla geldim sizlere. Son zamanlarda Almanya'da PayPal kullanıcılarına yönelik bir dolandırıcılık yöntemi yayılıyor. PayPal hepimizin kullandığı bir platform. Özellikle ödemelerimizi yaptığımız bir platform. Sahte mesajlar. İlk bakışta gerçekten PayPal'dan gelmiş gibi duran bazı mesajlar var. Bana da bizzat geldi. Şimdi e-postada, e-mailde küçük bir ödeme bilgisi yer alıyor. Ama asıl panik yaratan kısım konunun başlığı. Nasıl yazıyorlar biliyor musunuz? Şimdi genellikle yüksek tutarlı bir para çekimi yazıyor, tamam mı? Mesela 799 euro hesabınızdan çekildi diye bir uyarı. Yani beynimizden vurulmuşa dönüyoruz. Hemen yanında da bir telefon numarası bulunuyor bakın. Paniğe kapılan birçok kişi de hemen o numarayı arıyor. Hattın diğer ucunda da tabii dolandırıcılar var. Sonrasında kullanıcıdan şifre istiyorlar. Kart bilgisi ya da uzaktan erişim istiyorlar. İşte ekranınızda gördüğünüz kodu bize söyler misiniz diyorlar. Asla söylemeyin arkadaşlar. Bir e-mail adresindeki telefon numarasını aramadan önce mutlaka resmi sitesindeki numarayı kontrol edin. Yani mesaj ne kadar gerçek görünürse görünsün. Bir kere zaten hiçbir zaman size bir uygulama böyle e-mail ile bu kadar para çekildi diye göndermez. Kapınıza falan dayanırlar anca. O yüzden çok çok dikkat edin. Özellikle yaşlılar, işte hafıza kaybı yaşayanlar, onları hedef alıyorlar. O yüzden lütfen yanınızda, etrafınızda yaşlılar varsa onları da uyarın. E-mail adresiyle gelen uyarılar, işte hemen ödeyin, şimdi borcunuzu ödeyin gibi şeylere aldırış etmesinler. Bakın bu çok yaygın şu anda, yeni moda bu. O yüzden sizler de dikkat edin. İşte şu kadar hesabınızdan çekildi diye mail geliyorsa hemen bir bankanızla görüşün.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken günün sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ve bugün neler oldu, neler bitti, şöyle bir haberdar olmak lazım. Mesut'la birlikteyiz şu anda. Frankfurt Stüdyosu'na bağlandık. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar, herkese iyi dinlemeler.
0: Mesut, Rheinland-Pfalz eyaletindeki Zintzig kentinde saatler süren bir banka operasyonu var. Neler yaşandı?
1: Madem öyle girdin, ben de kaç saat sürdüğünü söyleyerek gireyim. 6 saat sürdü. Tabii ki özel kuvvetler bir bankanın, Volksbank'ın etrafını, şubenin etrafını çevirdiler. Bir soygun ve rehin alma olayı olarak yansıdı bize. Şu anda bitmiş durumda, asayiş berkemal, yani her şey yolunda gözüküyor. Fakat kaçan kaçtı. Şöyle ki para transfer aracının elemanlarına yapılan bir saldırı, daha sonra bankaya giriliyor. İki kişi bankada bir yere kilitleniyor ve soyguncu para çantasını alarak kaçıyor. Bu 6 saat boyunca da o kaçan soyguncu için dışarıda rehinelerin kurtarılması için beklemiş olduk. Enteresan bir soygundu. Şimdi polis o kaçan kişiyi arıyor. Operasyon bitmiş gözüküyor.
0: Peki, şimdi bizim çalışanlar olarak, Almanya'da çalışanlar olarak beklediğimiz umutla beklediğimiz 1000 euroluk enerji desteği durduruldu. Neden?
1: Evet, bu 1000 euroyu kimse paylaşamadı bir türlü. İşverenler biz ödemeyiz dedi, bazıları biz öderiz dedi, eyaletler biz ödemeyiz dedi, hükümet siz ödeyeceksiniz dedi ve ortada kaldı. Şöyle ki Bundesrat Federal Konsey'e gitti, mecliste kabul edilmişti. Oranın da kabul etmesi gerekiyor çünkü Almanya'yı ilgilendiren bir yasa olduğu için. Fakat oradan red çıktı. Şimdi ne olacak? 1000 euro ortada kaldı. Hükümet bir ara komisyon kurarak Bundestag'la uzlaşmaya çalışacak. Bakalım bu yükü paylaşabilecekler mi, yoksa 1000 euroluk hayaller suya düşebilir.
0: Evet, şimdi Almanya'da yeni askerlik sistemiyle birlikte gençleri bazı değişiklikler bekliyor, nedir?
1: Geliyor, gelmekte olan diyebiliriz buna. Zorunlu askerlik değil biliyorsun, gönüllü askerlik var ama ihtiyaca göre zorunlu olabilecekti. Daha sonra yoklama yerine mektupla İşte mektup gönderiliyordu, cevap yazıyordum, benim sağlığım iyi, işte askere elverişliyim vesaire vesaire. Fakat bu cevap yazanların sayısı az olduğu için şöyle bir şey yapacaklar. Almanya genelinde 24 yerde, merkezde askere yoklama yerleri açacaklar ve oraya çağıracaklar. Sağlık durumu, psikolojik durumu, gençleri muayene edecekler. 18 yaşındaki gençleri, ondan sonra karar verecekler. Böyle bir süreç, adım adım zorunlu askerliğe gibi bir şey olacak gibi gözüküyor.
0: Peki, bu önemli gelişmeler için teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: geliyor.
1: Ayşecirli ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Almanya'da fare sayısı arttı diye ondan bahsettik. Dinleyicimizin mesajı gelmişti. Tek çözüm diyor, Türkiye'den kalifiye kedi getirmemiz lazım. Bu Türkiye'deki kedilere bir baksana. Abi hepsinde esnaf tipi yok mu? Allah'ını seviyorsa. Kaşla göz arası bırak fareyi yakalamayı, farenin elindeki yemeği alır o kedi. Mehmet Bey Bremen'den yazmış. Diyor ki bizim orada diyor o kadar çok fare var ki diyor. Kediler diyor ortada, fareler etraflarında dönüyor diyor. Normalde ortada sıçan oynarsın. Sıçanlar, fareler ortada kedi oynuyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Next olur mu Cano? X'ten hiçbir kim olmaz.
1: Cano biz ayrıldık mı şimdi? Tamam. Yeni yengene bir şeyler yazdım. Çok acayip bir şey oldu. Dinlersin. Allah'a emanet ol.

Ayşe Cirne ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Ayşe Cirne ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Mi cuero, vengan a bailar con verdad.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon. Aman.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.

yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim o

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

gördük, bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum, öyle bir getirir ki. Ne dedin, kesin dinlememişimdir, bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Konum atıyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Konum atıyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Sordum baby naber? Dedim ne fark eder? Bir kahveye gelir miyim? Olur e fark eder. Aman.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.

0: Ama sen gelmezsen gelme.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.